0: Fritz. Beste Musik. Oriental Pop mit Ergi Ergün.
1: Sözler birimiz nicelik ya kardeş hani nitelik. Star değil babayım ben aratışım içeri. Bir sikik video bir yedi canım sanatı piç edip çok istediğiniz içerik. E dedim biz de içerik. Açtı.